0: yatsın bulayım.
1: Ay yok, da yok şu bir aşkın kızı. O nasıl mı tiyan tiyan aile aşkın? Bu da yok şu şey mi ismi? İsmi de yok şu.
2: 你喜欢我的话，我就撕掉去，我就撕掉，把你撕掉！哎，你也在啊？
0: 是啊。
2: 你这是跳啥了？你怎么不来跳舞啊？你去哪了？
0: 我去套马了，套马了，你为什么来参加扩音啊？
2: 霍肯带我来的。
0: 啊。正好，今天我有一件大事情要告诉你。走。
2: 可以不听吗？
0: 你得听大事情，走。
2: 我不想听。去哪儿嘛？
0: 去了你就知道了。
2: 踏雪，你怎么带他出来了？
0: 他出来透透气嘛，让他适应一下人多的环境。包嗨，这一层带，来，嘘嘘，也包嗨，这一层带，嘘嘘，嘘。What's what it is, Kings? Yeah, 下来。你身边，啊。